0: Yani çok yaratıcı.
1: Ben aşağı bakıyorum. Hayır, hayır, tamam, geçti.